0: Bursalat.
1: Neden buradan kalamıyorum?
2: Nam vende de kalıkların. Urle eller makka, tambi eller nele soğuma erkonum. Aveyel kanin aru, patundu.
1: Selover.
2: İnce ve idan da erikinam. İnne orada bile seyre cefiyak. Nige eller nele soğuma
3: erkonum. Бесконечное желание.
1: Neden buradan kalamıyorum?
4: Glaub mir doch.
1: Neden buradan kalamıyorum?
4: Glaub mir doch.
1: Neden
5: buradan kalamıyorum?
3: Я желаю мне, чтобы не переезжали.
4: Glaub mir doch.
3: Бесконечное желание.
4: Glaub mir doch.
3: Я желаю мне, чтобы не переезжали.
4: Glaub
3: mir doch. Бесконечное желание.
1: Neden buradan kalamıyorum?